Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo topraktan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim-öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılot, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

11 Ekim 2026 Pazar bugün, dün akşam 10-10-10 sebebiyle dilekler tutuldu diye tahmin ediyorum. 10 Ekim 2026'da 3 tane 10 vardı. Ekim ayı 10. ay 2026'daki rakamların toplanmasıyla da bir 10 daha elde ediyoruz. Böylece numeroloji için önemli bir ifadesi vardı, önemli bir anlamı vardı bu 3 tane 10'un. Dolayısıyla bilenler dileklerini tuttu diye tahmin ediyorum. Biliyordum ama unuttum mesela, böyleleri de var. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Pazar günü kıymetli bir gün. Hem haftayı toparlamak, hem yeni haftaya hazırlanmak, hem kendinize vakit ayırmak, hem hafta içinde yapamadıklarınızı yapabilmek, hem izleyemediklerinizi izleyebilmek, okuyamadıklarınızı okuyabilmek için çok önemli bir gün. Gerçekten pazar gününe gergin başlıyorum ben bazen bu sebeple. Tabii ki bu gerginliği şimdi yayında hep birlikte atacağız ve pazar günü değerlendirebileceğiniz pek çok etkinlik önerisini de yine yayında paylaşacağım. Uzatmayayım lafı, hemen başlayalım pazara.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan.

Nasıl geçiyor pastırma yazınız? Hayırlı olsun. Seviyorsunuz sıcak havayı. Ben bitmesini bekliyorum tabii ki. Dün yazdan kalma bir gün yaşandı. Bugün de aynısı yaşanacak bu arada. Tüm bölgelerde bulutlanma bekleniyor. Yalnızca Kayseri, Niğde, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin'de gök gürültülü sağanak beklentisi var bugün için. İstanbul'da ise hava sıcaklığının 24 derece olacağı tahmin ediliyor. Ankara 25, İzmir 28, Antalya'da da 30 dereceler bekleniyor gün içinde. Ama yarına kadar yarın yağmur var. Öyle de dengesiz hava koşulları yani. Yeni hafta gök gürültülü sağanakla başlayacak. Tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor sağanak yağışın. Çarşamba gününe kadar sürecek. Hava sıcaklığının da salı gününden itibaren düşeceği öngörülüyor. Aklınızda olsun.

Türkiye'de kim ne kadar yapay zeka kullanıyor hiç merak ettiniz mi? TÜİK etmiş tabii ki AI kullanımı verilerini açıkladı bu hafta. Rapora göre bireylerde yapay zeka kullanım oranı son bir yılda %19'dan %37'ye çıkmış. Az bile bence. Şirketlerde bu oran %7'den 14'lere yükselmiş. 16-24 yaş arasındaki gençler %64 ile yapay zeka araçlarını en aktif kullanan kitle. Yaş grubu arttıkça kullanım oranı da kademeli olarak düşüyor. İlginç. Eğitim seviyesine bakıldığında yüksek öğretim mezunu bireyler %62 ile ilk sırada. Peki sizce kadınlar mı erkekler mi daha çok kullanıyordur yapay zekayı? Neredeyse fark yok biliyor musunuz? Kadınlarda %38, erkeklerde %37 oran çünkü. Toplumun %12'sinin yapay zekanın varlığından bile haberi yokmuş. %18'lik bir kesim de yapay zekanın nasıl kullanılacağını bilmiyor. Peki sizin yapay zeka kullanımınız son yıllarda nasıl, bir düşünün bakalım. Biz de o sırada Mela Bedel'le devam edelim pazar sabahına. İki tas çorba şimdi Kral Pop'ta.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi...

0: Bizi halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı. Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat.

Süper Lig'in 7. haftası Cuma akşamı Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla açıldı. Dün de Fenerbahçe-Rize'de, Trabzonspor-Samsun'da sahaya çıktı. Bugünün programı da şöyle. Saat 13.30'da Konyaspor İstanbul-Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16'da Gaziantep'le Çorum karşılaşıyor. Akşam da Beşiktaş-Tüpraş stadyumunda Kocaelispor'u ağırlıyor. 6 haftayı 12'şer puanla tamamlayan iki takımın mücadelesi üst sıralardaki rekabet açısından haftanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri. Salı akşamı bir başka önemli maç var. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlıyor. Bu arada Cuma akşamki maçın ardından İspanyol basını Osimhen Barça'yı şimdiden korkutuyor başlıklarını kullandı. Mundo Deportivo'daki haberin özetini okuyorum şimdi. Galatasaray Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesinin ardından Kasımpaşa karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yaklaşık bir aylık sakatlığını atlatan Osimhen de sahalara döndü. Salı akşamı için heyecanlıyız tabii. Şimdiden başarılar diliyoruz Galatasaray'a.

Yazdan kalma bir hafta sonu yaşıyoruz ama yarın itibariyle sonbahar başlayacak ve sonbaharın da en keyifli yanlarından biri kitap okumak. Son dönemde yükselen bir trend kitap okumak, farkındaysanız. Dünyaca ünlü isimlerin kitap kulüpleri var, dünyaca ünlü moda markaları kitabı baş köşeye koyuyor, koleksiyonları ona göre düzenliyor. Ne mutlu ki kitap okumak artık moda. Peki sonbaharda hangi kitaplar yavaşta? Hemen birkaç öneri paylaşmak istiyorum. Kitap uygulamalarında ya da sosyal medyada konuşulan kitaplardan bu önerilerim bu kez. BookTok dünyasında mesela fırtınalar estiren bir kitap var. Ellie Hazelwood'un sevilen romanı Aşk Hipotezi, akademik dünyadaki sahte ilişki kavramına son derece zeki ve mizahi bir bakış açısı katıyor. Sinema uyarlaması da bir dijital platformda yayında. Yine bir BookTok fenomeni haline gelen Zodiac Akademi, ikiz kardeşlerin 18 yaşından sonra büyü dünyasını keşfetmesini anlatıyor. Ahmet Ümit'in Roma'nın 5 günü kitabı da okuru Roma'ya götürüyor. Burada yaşanan sıra dışı teatral cinayetlerin izini sürüyor. Bir başka kitap var ki Elif Şafak'ın yeni romanı, yayınlanmasına 4 gün kaldı. Şafak'ın yeni çıkacak kitabı In One Brief Moment All Eternity, yani kısa bir anda sonsuza kadar da, Madame Bovary'nin yazarı Gustave Flaubert'in hayatına kadınların gözünden bakılıyor. Ve kitap ilk olarak İngiltere'de İngilizce yayınlanacak. Sonbahar kütüphanenize belki eklemek istersiniz.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfiefest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi, İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi, Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.

11 Ekim 2026 Pazar bugün. Bugün için birkaç etkinlik önerim olacak. Bir defa şiir sevenler için bugün Müze Gazhane'de İstanbul Şiirle Buluşuyor serisi düzenleniyor. Üstelik bu haftaki konuk Orhan Veli. Klasik anlamda bir şiir dinletisi değil bu etkinlik. Bu önemli bence. Orhan Veli'nin şiir dünyası dekor, kostüm, müzik, görsel tasarım ve oyunculukla sahne üzerinde bir atmosfere dönüştürülüyor. Hümay Güldağ hem uyarlıyor hem yönetiyor hem de sahnede. Bence kaçırmayın. Harbiye Cemil Topuz Açık Hava sahnesinde ise İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Craig David kariyerinin 25. yılında Türk hayranlarıyla buluşuyor. Bu arada Sertab Erener'in 2026 yılındaki son konseri 16 Ekim'de Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek, aklınızda olsun. Mebru Rey'le devam edeceğiz pazar sabahına. Bayılıyorum bu şarkısına. Pazar günü de bence tam olarak şu ana kadar ayılmadıysanız ayılmanızı sağlayacak Değilim. Şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Instagram'da ünlü isimlerin yatlarıyla konumlandıkları Bodrum koylarından görüntülerini, hikayelerini konuşuyoruz, izliyoruz. Şimdi de denizcilik sektörü Bodrum'da buluşuyor. İyi ki geçen yıl düzenlenen Bodrum Boat Show, denizcilik sektörünün önde gelen üreticilerini, dünya markalarını, distribütörleri, marina işletmecilerini, broker ve charter firmalarını, yatırımcıları, mega yatlardan deniz ekipmanlarına kadar sektörün önemli oyuncularını Bodrum'da bir araya getiriyor. 250'den fazla tekne, 500'ün üzerinde marka, 200'e yaklaşan katılımcı, 25 bin aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuar Bodrum Limanı'nda düzenlenecek ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda düzenlenecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Meraklısına duyurulur. Gecede

özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

11 Ekim 2026 Pazar bugün. Pastırma yazı, pastırma sıcakları yaşadık, yaşayacağız. Bugün de, dün de o şekildeydi ama bu böyle devam etmeyecek. Yarın tamamen değişiyor hava. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor yeni haftada. Tüm yurdu etkisi altına alması beklenen sağanak yağışın da çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren de epey bir düşmesi beklentiler arasında. Haftanızı ona göre planlayın. Hemen şemsiyenizi ve montunuzu eğer kaldırdıysanız çıkarın. Yarın sabah ihtiyacınız olacak. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Pazar gününe güzel, enerjik bir giriş yaptık diye düşünüyorum. Öyle de geçsin gününüz. Hem dinlenin, hem kendinize vakit ayırın, hem hafta içi yapamadıklarınızı yapın, hem de yeni haftaya hazırlanın lütfen. Şimdi gidiyorum. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşça kalın. İyi pazarlar herkese.

0: ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen onu.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: liste.
1: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poizi, Başımda Belalar. 9 numara Derya Ulu, Şımarık. 8 numara Manifest, Toz Pembe. 7 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 6 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Bora Duran, Döndüm. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Blok 3 Değiştiremezsin Yazılmışsa. 7 numara Crush Benim Olsana. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Dedüp Luman Sıla Acı Bal. 4 numara Blok 3 Kırgınım. 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran Döndüm. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.
1: Benim hatam o.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'dan aldığımız

Verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Dedük Lüman Sıla Acıbal. 8 numara Hadise Ara Beni. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crash Benim Olsana. 4 numara Bora Duran Döndüm. 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Dedü Plüman, Sıla Acıbal. Sekiz numara Crash, Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana, benim olsana. Yedi numara Blok 3, Kırgınım. Bu kalbi sana inandın ama uykusuz geceler seni sormuşlar. Altı numara Hadise, Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. 5 numara Blok 3, Poizi, Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 4 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları Hileli. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. İki numara Bora Duran, Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Bir numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: pop liste. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna

0: Özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. Keyifli bir tatil günündeyiz. Ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca çok keyif alacağınız, en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Evet, güzel haberlerim de var, güzel konularım da var. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıyoruz.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam. 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda heyecanla beklenen üniversite festivali Selfie Fest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? Mert Demir, Fatma Turgut, Köfün ve Edis'le müziğin tadına doyacaksın. Hadi sen de kampüsündeki bu eğlence dolu festivale katıl. Hemen tarihlere bakalım. 13 Ekim İzmir, Ege Üniversitesi, Mert Demir. 15 Ekim Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatma Turgut. 20 Ekim Ankara, Atılım Üniversitesi, Köfün. 23 Ekim İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Edis. Canlı sahne performansıyla sevenleriyle Selfie Fest 26'da buluşacak. Festivalle ilgili tüm ayrıntıları kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından görebilirsiniz.

Texas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim. Bakalım sonuçlar sizin fikirlerinize de eşlik ediyor mu? Tatil ve etkinliklere harcanan para eşyalara harcanandan daha fazla mutluluk sağlıyor bu araştırmaya göre. Evet, herkes tatil yapmak istiyor, eğlenmek istiyor, dinlenmek istiyor. Yani siz şimdi bir eşyayı aldığınızda mı çok mutlu olursunuz, yoksa gittiğiniz bir tatilde mi? Elbette tatilde. Bana göre en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. Texas

yaptığı bu araştırmayı kesinlikle doğruluyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Keyifli, güzel bir pazar günü en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Ve onlardan biri Merve Özbey, Kül.

0: paran çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.
2: Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan.

Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık bizimleydi. Mod. Evet, keyifli şarkılarla devam ediyor pazar günümüz. Bu arada bir hatırlatma. 10 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede sosyal medya kullanımına ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı. 15 yaşını doldurmayan çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Sosyal medya hesaplarının açılışında yaş doğrulaması zorunlu olacak. Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların hesapları da varsayılan olarak gizli olacak ve herkese açık hale getirilmeyecek. Mevcut hesaplarda yaş doğrulaması en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılacak. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Evet, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yine şöyle bakıyorum. Harika şarkılarımızdan biri daha var sırada. Bengü Beker, Sana Yıldızları Ödedim.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Nasılsınız? Nasıl geçiyor zamanınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Keyfiniz bol olsun diye bakın ne kadar güzel şarkılarla sizlere eşlik ediyoruz. Evet, birazdan hava durumundan bahsedeceğim çünkü önümüzdeki hafta bayağı aksiyonlu bir hafta olacak. Yani şimdiden kışlıkları çıkarabiliriz. Ayrıntılar birazdan. Şimdi blok 3 ile devam ediyoruz. Kayıp Kalp.
1: Ne

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan.

Gelelim meteorolojiden aldığımız son bilgilere. Şimdi yarın itibariyle yeni ve kocaman bir haftaya başlıyoruz. Nasıl başlayacağız? Biraz üşüyerek. Çünkü yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Sıcaklıklar 10 dereceye kadar inebilir. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Anlayacağınız, yeni hafta ile birlikte kış provası yapacağız. Montlarınızı çıkarın. Biraz kalın giyinmemiz gerekecek. Yani yeni hafta ile birlikte soğuk havalarla oldukça haşır neşir olacağız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Keyifli bir pazar günü devam ediyor. Hande Yener, benden sonra sizin için.

31 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve bugün geleceğe dair çok önemli bir şeyi hatırlama günü. Bir kız çocuğunun hayalleri yalnızca onun geleceğini değil, dünyanın geleceğini de değiştirir. Her kız çocuğu korkmadan yürüyebilmeli sokaklarda, özgürce konuşabilmeli, okuyabilmeli, hayal kurabilmeli. Sırf kız çocuğu olduğu için hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmamalı. Birilerinin onun yerine karar verdiği değil, kendi hayatını kendi seçimleriyle şekillendirebileceği bir dünyada yaşamalı. Unutmayalım, bir kız çocuğuna verilen eğitim, gösterilen sevgi, duyulan güven ve tanınan fırsat onun hayatında yepyeni kapılar açabilir. Onları korumak kadar seslerini duymak, fikirlerini önemsemek ve potansiyellerine inanmak da bizim sorumluluğumuz. Tüm kız çocuklarının eşit, özgür, güvenli ve umut dolu bir dünyada büyümesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu.

Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla

0: da 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Keyifli bir pazar günü diliyorum sizlere. Gönlünüzden nasıl geçiyorsa öyle yapın. Uyumak mı istiyorsunuz? Uyuyun. Film mi izlemek istiyorsunuz? İzleyin. Dışarıya çıkıp arkadaşlarınızla buluşmak mı istiyorsunuz? Buluşun. Kendinize sınır koymayın. Gönlünüzü rahat tutun. Yarın büyük bir haftaya hep birlikte başlayacağız. Hiç merak etmeyin, yine çok güzel şarkılarımla ben Arzu Kaya saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Mutlu ve huzurlu pazarlar diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla başlıyoruz. 20 numarada listemizde Mustafa Sandal Saygı Bir projesinde Mela Bedel yorumuyla iki tas çorba var. Şarkının sözleri Mustafa Sandal'a ve müziği Bülent Tezcan'a ait. Ya da müzik tarafından yayınlandı Mela Bedel iki tas çorba listemizin bu hafta 20 numarası.

20 numarada iki tas çorbayla Mela Bedel dinledik. Bu hafta 18. haftası listemizdeki 3 basamak geriledi. Ve geldik haftanın 19 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 19 numarası Mebrure. Şarkısı ise Değil.

21. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Mebrure Değilim 19 numaranın sahibiydi. 18 numarada ise Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan 21. haftasında listemizde 18 numaranın sahibi.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıca

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Deyince vatan.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada APO var. 28 haftadır Ömrüm şarkısıyla listemizde APO ve bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu.

Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait. Ömrümle APO'yu 16 numarada dinledik ve 15 numarayla geri sayımımız devam ediyor. 15 numarada ise Crash var. Crash, Crash şarkılarıyla önemli bir çıkış yakaladılar ve 10. haftasında listemizde 15 numaranın sahibi oldular. Şarkının sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait, düzenlemesi de Sezer Dinç'e. Crash, Crash haftanın 15 numarası.

Pop Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor ve geri sayımda 15 numarada Crash Crash dinledik. 14 numarada ise Mabel Matiz var. Mabel Matiz bu hafta bir basamak geriledi ve Umrum Dışı şarkısıyla 14 numarada dinliyoruz.

0: Sözü ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner'e ait, düzenlemesi de Bahti Su Tekin, Sabi Saltı ele Post Records tarafından yayınlandı. Umrum Dışı Mabel Matiz'i 14 numarada dinledik. 13 numarada ise Tan Taşçı var. Gidişat şarkısı bu hafta bir basamak geriledi. Sözü, müziği, düzenlemesiyle Tan Taşçı Gidişat 13 numaranın sahibi.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 13 numarasıydı. Tan Taşçı ve Gidişat. 12 numaradayız. 12 numaradaysa uzun süre zirvede dinlediğimiz, bu yaz boyu bol bol dinlemeye devam ettiğimiz Manifest Ajda Pekkan var. 22. haftasında Hileli ile Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaranın sahibi oldular.

sözü müziği Ateş Atilla'ya ait hileliyle Manifest Ajda Pekkan'ı 12 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 11 numarasıysa Nefes. Sana Düşüyorum şarkısının sözü ve müziği Mehmet Akbay'a ait Sana Düşüyorum'la Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 11 numarada.

duygusuyla, yorumuyla çok sevdiğimiz Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 11 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 10 numarası Sibel Can ve AP oldu. Kıyamam şarkısı 12 haftadır listemizde ve bu hafta 2 basamak geriledi. 10 numaranın sahibi oldu. Şarkının sözü ve müziği AP, Sony Müzik tarafından yayınlandı.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Reklam. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Televizyon deyince vatan.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayım haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 9 numarada yeni bir giriş var. Crush Benim Ol Sana şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize 9 numaradan giriş yapıyor. Şarkının düzenlemesi Sezer Dinç'e ait. Ayrıca sözü ve müziği de Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya, Milan Önder, Arda Soydoğan, Batu Cengiz, Efe Şan, Oğuzhan Çiftçi, Miraç Fırat'a ait. Crush Benim Ol Sana listemize 9 numaradan yeni giriş yaptı.

Benim Ol Sana şarkısıyla Crash, Kral Pop Radyo Top 20 listemize 9 numaradan giriş yaptı. Geri sayımda Crash, Crash şarkısıyla 15 numarada yer almıştı. Ve haftanın 8 numarasıyla geri sayım devam eder. 8 numarada ise Blok 3 var. Sebebi Yar şarkısı, Kayıp Persona albümünün son dönem ön planda yer alan şarkılarından biriydi ve zirvede uzun süre dinledik. Bu hafta listemizde 15. haftasında bir basamak daha geriledi ve 8 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Blok 3, düzenleme Narko ve Cerrah'a ait. Sebebi Yar'la Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu 8 numaraydı. 7 numarada Burak Bulut var. Ah Be Manolya şarkısının sözü ve müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Bu hafta bir basamak geriledi ve 7 numarada dinliyoruz.

Ah Be Manolya şarkısıyla Burak Bulut'u 7 numarada dinledik. Haftanın 6 numarası ise listemize yeni bir giriş. Dedük Lüman ve Sıla, Acıbal şarkısı. Bu hafta listemize 6 numaradan giriş yaptı. Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi de Mustafa Yavuz'a ait. Hypers Müzik tarafından yayınlanan Dedük Lüman, Sıla, Acıbal Kral Pop Radyo Top 20 listemize 6 numaradan yeni giriş yapıyor.

Haftanın yeni girişi Acı Bal, Dedüp Lüman ve Sıla 6 numarada dinledik. Ve haftanın 5 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Adım adım zirveye yaklaşıyoruz. 5 numarada ise Ankara Ekos var. 29 haftadır listemizde Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos bu hafta bir basamak geriledi. 5 numaranın sahibi oldu.

Sözü Mert Can Erkan, müziği Sertan İpek ve Mert Can Erkan, düzenlemesi de Kürşat Kahraman imzalı. Beni Allah Ankara Ekos listemizde 5 numaraydı. 4 numarada ise 49 haftadır listemizde yer alan ve bu hafta 4 numaraya yükselen Semi Cenk var. Çıkmaz Bir Sokaktayla Semi Cenk, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 4 numara.

Düzenlemesi Semicenk Berkar'da Büken'e, sözü ve müziği de Semicenk'e ait. Çıkmaz Bir Sokakta ile Semicenk'i listemizde 4 numarada dinledik. Geldik. Zirve yarışının en kızıştığı anlara. 3 numaradayız. 3 numarada Hadise var. 16. haftasında Ara Beni şarkısıyla Hadise, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Bu haftada 3 numara.

Şehri sözleri yazdı. Hadise Esat Fidan müziği yaptı. Esat Fidan da düzenlemeyi yaptı. Pasaj Müzik tarafından yayınlanan Hadise ile Arabeni listemizin 3 numarasıydı. Zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına geldik. 2 numarada 14. haftasında listemizdeki Manifest var. Toz Pembe şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve zirvenin ortağı oldu.

0: Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP Smart Tank 589 çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 6.899 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili F0JW 30

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: 18 numara.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 17 numara.
2: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 16 numara.
3: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 15 numara.
4: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: 14 numara.
5: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da girin çıkar, bir de sen koy.
0: 13 numara.
6: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: 12 numara.
7: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: 11 numara.

0: ελληνική νούμερα. Pop Radyo Top 20
1: ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Geri sayımda haftanın bir numarası bu haftada değişmedi. Blok 3 ve Kayıp Kalp oldu. Şarkının sözü müziği Blok 3'e ve Narko Cerrah'ta düzenlemeyi yaptı. Kayıp Persona albümündeki hemen her şarkıda olduğu gibi. Blok 3, Kayıp Kalp, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bir numarası.

0: paran çık para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Ay.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: 1-31 Ekim tarihleri arasında...

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo topraktan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılot, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

0: ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfie Fest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.tr

harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlıları ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Sana özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Garanti BBVA alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında. Vatan.

Kral Pop'ta birlikteyiz. Selamlar, sevgiler herkese. Güzel bir pazar akşamına doğru geçiş yapalım. Biraz daha enerjimizi yükseltelim. Arabada olanlar şu anda, evde dinleyenler, işinin başında olanlar, sizlere bir sorum var. Bugün sizi gerçekten ne güldürdü? Düşünün bakalım, yoksa hiç gülümsemediniz mi? O üzücü olur. Böyle kibarca gülümsemekten bahsetmiyorum ama bayağı kahkaha attığınız bir an oldu mu mesela? Yoksa gün o kadar hızlı mı geçti, farkına bile varmamış olabilirsiniz. Oluyor bazen, biliyor musunuz? Bazen insanın bütün gününü değiştiren şey büyük bir olay olmuyor. Çoğu zaman komik bir mesaj, beklenmedik bir karşılaşma, bir arkadaşın attığı saçma bir hikaye. Hakikaten onlar da güldürüyor. Küçük şeyler ama yetiyor işte. O yüzden bugün kendinize en azından şu günün kalan saatlerine biraz neşe içinde yer açalım. Çünkü hayat yeterince ciddi zaten. Biz her dakikasını ciddiye almak zorunda mıyız? O kadar almasak aslında daha iyi olacak gibi. Hadi o zaman şimdi müziğin sesini biraz daha yükseltin. Beraberinde enerjimiz de yükselsin.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanındaki dinleyicilerimize bir sorum var. Sizin evde de her gün aynı cümle kuruluyor olabilir mi acaba, yoksa bana özel mi diye merak ediyorum, o yüzden soracağım. Bugün ne yiyeceğiz? Hayda, işte milyonlarca evin ortak meselesi sanki. Sabah düşünülüyor, öğleyin konuşuluyor, akşam yine karar verilemiyor. Özellikle pazar günleri. Niye bunu soruyorum, bugüne özel mi? Aslında öyle görünüyor. Türkiye'deki yemek sipariş platformlarından gelen veriler böyle. En çok pazar günleri ailelerin verdiği

siparişler pazar akşamlarında adeta birlik oluşturuyor, revaçta. Peki bu ne anlama geliyor? Pazar günü insanlar yemek seçimini dahi düşünmek istemiyor anlamına mı geliyor, yoksa bugün de mutfağa girmeyelim mi deniliyor? Evet, peki siz çoğunluğun bu akımına uydunuz mu?

Şu anda bizleri takip eden, dinleyen dostlarımıza küçük bir deney önereceğim. Bulunduğunuz yerde sevdiğiniz bir şarkı çaldığında ne yapıyorsunuz? Sesini mi açıyorsunuz yoksa eşlik mi ediyorsunuz? Yoksa farkında olmadan ritim mi tutuyorsunuz? Olabilir. Müziğin çok güzel bir özelliği vardır. Bazen bir ortamın havasını birkaç saniyede değiştirme etkisi. Bayılırım buna. Arabada uzun bir yol, evde bitmeyen işler, kalabalık bir gün ne fark eder ki? Sonra sevdiğin şarkı başlar. Bir anda başka hissetmeye başlarsın. Tabii müzik bütün sorunları çözüyor mu? Keşke öyle olsa. Her gün dinle bir şarkı, derdin tasan geçsin olsa mesela. Ama öyle olmuyor işte. Müzik bütün sorunları çözmese de bazen insanın biraz toparlanmasına yardımcı olabiliyor. Bazı şarkılar sadece kulağa eşlik etmiyor, ruhumuza eşlik etmiyor, enerjimize de dokunuyor başka deyişle. Bakalım sıradaki şarkı sizde de aynı etkiyi bırakacak mı?

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'leri bağlan hayata.
6: İkiyüzden fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsorluğu.

Bugün pazar sabahını şöyle bir düşünelim, hatırlamaya çalışın. Güne nasıl başladınız, nasıl bir ruh haliyle başladınız? Mesela haberlerde ne var diye hemen açıp baktınız mı yoksa bakmamayı mı tercih ettiniz? Özellikle hafta sonlarında kaçınıyoruz. İyi şeyler duymak istediğimiz için olumsuz haberlerle karşılaşma endişesi tedirginliğinden kaynaklı. Ama sizin hayatınızın haberleri de var mesela. Belki bir sınavı geçmişsinizdir, belki uzun zamandır beklediğiniz bir iş sonuçlanmıştır. Belki evinizde güzel bir gelişme olmuştur ya da aldığınız iyi bir haber. Bir düşünün bakalım. Bugün kendi hayatınızla ilgili haber başlığı atacak olsaydınız ne yazardınız? Manşet ne olurdu? Mesela şöyle mi? Beklediğim haber sonunda geldi. Uzun zamandır ilk kez rahat bir gün. Bugün her şey yolunda. Böyle haber başlıkları mı? Fakat haber değeri taşıyor mu? O da var değil mi? Hayatımızdaki güzel gelişmeleri haber değeri taşımıyor diye küçümsüyoruz çoğu zaman ama hayatınızın güzel haberi sizin için çok değerli aslında. Bir başkası için olmayabilir. Bugün manşeti biraz daha güzel şeylere ayırırsanız, düşünün bakalım nelere ayırırdınız? Müzik de buna eşlik etsin. Güzel şeyleri öne çıkarmış oluruz böylelikle.

Merhaba, selamlar, sevgiler herkese. Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin gizli yetenekleri aramızda mı acaba? Evet, ben onlardan biriyim diyenler. Tanışmak isterdim sizinle. Şimdi ciddi bir soru soracağım size. Gizli yeteneğiniz nedir? Madem ki öyle. Büyük sahnelere çıkacak bir yetenek olmak zorunda mı? Değil. Gizli yetenek öyle bir şey değildir zaten. Bazı insanlar bir kez gittikleri adresi unutmaz mesela. Bazıları herkesi güldürmeyi başarır. Kimileri buzdolabındaki birkaç malzemeden harika yemek çıkarır. Bak, bu da yetenek. Gerçekten hafife almayın. Bazıları bir şarkıyı ilk notasında tanır. Aa, bu o der. Hepimizin farklı, değil mi?

becerileri. Ama bazen bunları o kadar sıradan görüyoruz ki belki de bilmiyorum kendimizi oraya koyamıyoruz ve yetenek saymıyoruz o yaptığımız şeyleri. Oysa başkasının zorlandığı bir şeyi kolayca yapabiliyor olmak da değerli. Ben zaman zaman yapıyorum bunu kendime. Acımasız davranmak istemiyorum. Herkesin bir sahnesi var, değil mi? Bazılarımızın sahnesi sadece günlük hayatın içinde. Çok fazla görülmüyor ama biliyoruz ki o gizli bir yetenek. Sizinki ne? Hadi itiraf edin kendinize.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Bugünü çalışarak geçirenler muhakkak vardır. Ülkenin yarısı çalışıyor hafta sonu da, değil mi? Peki diğer yarısı? Onlar da pazartesi hazırlık yapıyor yeni haftaya. Ve yaparken de aslında geri planda çalışmaya devam ediyor. Zihin durmuyor. Zihin nasıl dursun zaten, ama bunun üzerimizde bıraktığı olumsuz bir etki var. Biraz telaş, biraz panik, biraz anksiyete beraberinde geliyor. Daha yeni hafta başlamadan işler sanki ters gidecekmiş gibi düşündüğümüz zamanlar olabiliyor. Yapacak bir şey yok. İnsanız hepimiz, bu tarz şeyler yaşıyoruz. Sanki yine olmayacak, yine bir şeyler ters gidecekmiş gibi. Ama bir dakika, çoğu zaman kötü gitmiyor aslında. Çoğu zaman aksilikler üst üste geliyor.

gelmiyor ama biz nedense o küçük aksilikleri, kötü gideceğini düşündüğümüz şeyleri üst üste eklemeye meyilliyiz. Genellemeye çok yatkınız. Ve işte bunu yaptığımızda koca bir günün, koca bir haftanın hakkını veremiyoruz. O halde bir iyilik yapalım mı kendimize? Bu hafta öyle olmayacak diyelim. İyi düşünelim, iyi niyet edelim ve emin olun bu kez iyi başlayacak, iyi devam edecek. Sana

Bugün çocuklarıyla vakit geçirenler çoğunluktadır. Ben de öyle, oğlumla mümkün olduğunca vakit geçirmek için uğraşıyorum ve en son şunu sordum ona. Bu sabah saatlerine sormuştum hatta. Ben sana en son ne zaman yaptığın bir iş için tebrik edip aferin dedim oğlum dedim. Bilmiyorum, çoğu zaman söylüyorsun dedi. Ha iyi bari, en azından bunu biliyor olman bile güzel dedim. Kendimizi çok fazla takdir etmiyoruz. Hatta yakınlarımızı da, çocuklarımızı da. En son ne zaman takdir ettiniz mesela, bir düşünün. Kendiniz de olabilir. Yani belki yalnız yaşıyorsunuzdur. Kendinizi takdir ettiniz mi? Büyük başarıları beklemeden hem de. Belki zor bir işi bitirmişsinizdir ya da zor bir sürecin üstesinden gelmişsinizdir. Kimse alkışlamıyor diye üzülmüş olabilirsiniz. Evet, hayat böyle işte. İyi bir şeyler yaptığımız zaman alkış beklesek de gelmiyor. Hani bir sahneydi hayat? O halde alkışlar nerede? Bunu istemek çok normal değil mi? Bir o kadar hakkımız olsun. Acaba başkasından alkış beklemek yerine kendi emeğimizi mi görsek? Belki o zaman alkış da beklemeyiz. Çünkü zaten...

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Pazar akşamının o meşhur saatlerine geliyoruz. Ne demek o meşhur saatler? Yani bazı evlerde yarının hazırlıkları başlar. Çocukların okul çantaları kontrol

Ilgilir. Yarın ne giyilecek, ne pişecek, kim kaçta çıkacak düşünülür. Bir yandan çamaşırlar toplanır, bir yandan pazartesinin hesabı yapılır. Bir de koltuğa oturup ben bugün mesaiyi kapattım diyenler vardır. Vallahi onlar da haklı. Ama şunu unutmayalım. Yarını kolaylaştırmak için bugün birkaç küçük hazırlık yapmak güzel. Yalnız pazartesinin o bütün yükünü pazar akşamına taşımamak lazım. Çünkü yeni haftaya hazırlanmak önemli ama yeni haftaya dinlenmiş başlamak bence hazırlığın en büyük parçası. Sadece küçük bir hatırlatma, insan dinlenmeyi unutur mu demeyin, unutuyoruz. Hayat o kadar hızlı akıyor ki inanın unutuyoruz. Birilerinin bazen hatırlatması gerekiyor. O halde güzel bir akşam diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yine burada Kral Pop'ta görüşmek üzere.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poizi, Başımda Belalar. 9 numara Derya Ulu, Şımarık. 8 numara Manifest, Toz Pembe. 7 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 6 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Bora Duran, Döndüm. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Blok 3 Değiştiremezsin Yazılmışsa. 7 numara Crush Benim Olsana. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Dedüp Luman Sıla Acı Bal. 4 numara Blok 3 Kırgınım. 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran Döndüm. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.
1: Benim hatam mı?
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Dedüp Luman Sıla Acı Bal. 8 numara Hadise Ara Beni. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crush Benim Olsana. 4 numara Bora Duran Döndüm. 3 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Dedüp Lüman, Sıla Acıbal. Sekiz numara Crash, Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana, benim olsana. Yedi numara Blok 3, Kırgınım. Bu kalp sana inandır ama uykusuz geceler seni sormuşlar. Altı numara Hadise, Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. 5 numara Blok 3, Poizi, Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git, bir ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun. 4 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. İki numara Bora Duran, Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Bir numara Blok 3, Sebebi Yar. Döndüm.

200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

Dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.